Allah'sın yarışını yürüyor. Yaşmıyor kendiler, Allah'sın yarışını yürüyor.